0: ne yatsın ki öğrenim başı zaptı. İman izdoy kod iman duyma.
1: Ich bin gemacht, aber wir wollen